sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonra. Kaplet, kapinden eşende, yüde, o, ve, no, sonu, apa.